Allah'ım. Estağfurullah rahim ve aleyke ya Resulallah fe inna rabbena musallim. Allahümme ala zikrike ve şükrike husne ibadetik ilahine rabbi. Subhanallah.